0: Aynen az o geç.
1: Aydın soğadı.
2: Yılı mı yine tanıyorum Allah'a?
1: Haydi lafri.
0: Haydi
1: lafri bana hava.
0: Bu girici.
2: Asla abi Şaul'la.
0: Apo taksidi makrino.
2: Ve yine malakata kaveret şelamos Amerika'nın.